Hani anlıyor. Diğer anlıyor vazi hıdra. Mag diğer mij lied die roem van die naam. Oor geslachte strijd. Zodat nazi's die veraltijd.